0: yes.
1: Jinidi.
0: Obi biara. Ubeji na die. Enti wanyami onyanyiji mu. Wanyami ondoni pebi entangi.
1: Yes.
0: Wanyami onpeni pebi asem. Eyan tangi. Nemum